Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

padişahların kapıları kapandı. Senin kapınsa yalvaranlara açık. Allah'ım, efendim, dünyadan olan nasibimi inanmayanlara verdim. Ahirete ait olan nasibimi günahkar müminlere verdim. Dünyadan ancak seni almak istiyorum. Ahirette de ancak cemalini arzuluyorum. Allah'ım, belalar içinde değilim. Belalardan da şikayetçi değilim. Arzum senden ne kudret elvası, ne de bıldırcın etidir. Eğer bana dünya ve ahireti bağışlasan, ben bunlardan razı olmam. Ancak Mevlam'ın güzelliğini görmek isterim ve ancak ondan razı olurum. Ve ancak

sultanım, eman ver can Ahmet'im, dardayım, ravzana yüzüm sürüp ağlayım. Dertliyim, dertliyim, dertlerimi söyleyin. Sultanım, can Ahmet'im, söyle sensiz ne?

Nasıl anlatsın seni kalem? Nasıl anlatsın seni kelam? Hece hece yazsam da seni, yine kelimelerim kifayetsiz kalır. Adına hayran dudaklarım, her anışta seni yine hayran kalır. Gönlümün sultanı, ahımsın. Sen candan da öte canımsın. Ben hasret kafesinde çırpınan garip bir bülbülüm. Tut ellerimden ne olur, kurtar beni bu kafesten gülüm. Sen ki yar dediğim sevdiğimsin. Benim tek önderim, peygamberimsin.

0: Ey sevgili, öyle bir geldin ki gelişinle karanlıklar nurunla aydınlandı. Taşlaşmış gönüller aşkınla parçalandı. Yusuf gibi dipsiz kuyulardaydık. İbrahim gibi kor ateşlerde. Geldin ve kurtardın bizleri. Geldin ve sevginle kuşattın bütün alemi. Ey başımızın tacı, güzeller güzeline bir. Canlarımız yoluna feda olsun. Kalplerimiz aşkınla yansın, aşkınla dolsun.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM. Kamu Spotu.
2: ...112 acil çağrı merkezlerine gelen aramaların yaklaşık %68'ini asılsız çağrılar oluşturuyor. Adres sorma, telefon deneme, arayıp kapatma gibi yapılan gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlar... ...acil yardım hizmetlerinin ulaştırılmasında zaman ve emek kaybına neden olmaktadır.
3: 112'ye yapılan tüm çağrılar kayıt altına alınıyor. Asılsız ihbarlara ise maddi yaptırım uygulanıyor.
2: İhtiyacı olanların anında ulaşabilmeleri ve her an kendimizin de acil yardıma ihtiyacımız olabileceğini düşünerek sadece acil durumlarda 112'yi arayın.

QFM. O yollarımızı bize dosdoğru göstermişken biz ne diye Allah'a güvenip dayanmayalım? Bize yaptığınız eziyete karşı elbette dayanıp direneceğiz, yılmayacağız. O halde tevekkül eden müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. İbrahim Suresi 12. Ayet. Tevekkül, fırtınalı bir denizde emin bir limana sığınmak gibi. O istemezse ondan başka kim bize gelen bir zararı giderebilir ki? O dilemezse kim gelen bir iyiliği geri döndürebilir ki? Elinden geleni yaptıktan sonra istemek, yalvarmak, boyun bükmek, dayanmak, gerisini ona bırakmak. Allah'ım, sen bize yetersin. Sen en güzel vekilsin. Gönlümüzü genişlet, ferahlık ver. Dünya ve ahiret azığımız içinde sen bize kafisin. Sırtımızı senin kuvvetine dayadık. Görünür görünmez düşmana karşı sana sığındık.

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adü FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımızdan nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adü FM Radyo Dergisi.

dilersen olur, koy cennetine. Karşına açılan eller hürmetine, bize acı ne olur.

0: kamu spotu.
1: Zeynep ve Eren, Ali'nin gelecekteki ailesi. Mehmet ve Aylin, Elif'in gelecekteki ailesi. Korumamız altındaki her çocuk henüz tanışmadığı bir ailenin ferdi olabilir. Belki o çocuk sizin geleceğinizdir ve onun geleceği sizin elinizdedir. 2012 yılından bu yana Gönül Elçileri projesiyle koruyucu aile programımız hız kazandı ve binlerce çocuğumuzun koruyucu ailesi oldu. Çünkü bazı çocuklar anne babalarının kalbinden doğar.
2: Neyleyim dünyayı?

kalbi temizleyen bir silgi gibi. Kibire ve nefse uyarak işlenen günahın kalp tahtamıza bıraktığı kiri, çamuru, lekeyi siliyor. Kim bir kötülük yapar

kapı hep açıktır. Son nefesimize kadar, son ana kadar. Seni hiçbir zaman terk etmeyecek biri varsa o Allah'tır diyen ünlü boksör Muhammed Ali'nin tabiriyle, her ne olursa olsun bizi yalnız bırakmayan ve af kapısını açık tutan Rabbimiz. Bizleri affeyle, bizlere merhamet eyle. Et-Tevvab ve Er-Rahim'sin. Bizler aciz, naciz kullarız. Sen tevbeleri kabul etmeyi seversin. Bizleri günahlara düşürme, isyan ettirme. Yaptıklarımızdan pişmanlık ver. Boynumuzu büktük, kapına geldik ya Rabbi. Et-Tevvab isminle muamele et bize. Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Andüyefem.

Ya Resulallah, neredesin? Gözyaşlarımız sel oldu. Yandı yüreğim, kavruldu. Ümmetin perişan oldu. Neredesin? Neredesin? Can Hüseyin'im şehit oldu. Kerbela kan ile doldu. Zeynep'in perişan oldu.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Kaside-i Bürde. Fertli olan İmam Buğseri bir gece Hazreti Peygamber'i rüyasında görür ve yazdığı bu şiiri ona okur. Sabah uyandığında felçten eser

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adüy FM Radyo Dergisi.

Vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın nutfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında itiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutundun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan. Ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyük demene ihtiyacı yok O'na. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk de buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldin, huzurundayım, huzurum.

0: kamu spotu.
1: Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doçent Doktor Metin Buluş'un yürütücü olduğu Eğitim Araştırmalarında Nedensel Çıkarım, Deneysel ve Yarı Deneysel Yöntemler başlıklı projesi TÜBİTAK 2237 A programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Projede Eğitim Fakültesi Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor İlhan Koyuncu Eğitmen, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim elemanı araştırma görevlisi Fatma Kürker koordinatör, Türkçe Eğitim Anabilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor Sedat Erol danışman olarak yer alıyor. 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek etkinlik, Eğitim Fakültesi bünyesindeki alanlarda doktora yapan veya doktorasını yeni tamamlamış araştırmacıların nedensel çıkarım yapabilme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Etkinlik kapsamında katılımcılara deneysel ve yarı deneysel araştırma desenlerine ilişkin kuramsal bilgiler sunulacak. Bu desenlerin uygulamalı biçimde öğrenilmesi ve R yazılımı üzerinden veri analizi örnekleriyle pekiştirilmesi hedefleniyor. 5 gün boyunca sürecek etkinlik toplam 40 saatlik eğitim, uygulama ve planlama programı şeklinde yapılandırıldı. Programda Solomon dörtlü grup deneysel yöntem, tek denekli deneysel yöntemler, deneysel yöntemlerde karışık ölçümler varyans analizi, deneysel yöntemlerde meta analiz, seçkisiz küme ve çok merkezli seçkisiz küme deneysel yöntemler, eğilim puanı ağırlıklandırma, eşleştirme ve tabakalama, olay çalışması, farkların farkı, enstrümantal değişkenler ve regresyon süreksizlik yöntemi gibi güncel ve güçlü nedensel çıkarım yaklaşımlarına yer verilecek. Etkinliğin son gününde ise sosyal ve eğitim politikalarına yön verme potansiyeline sahip proje fikirlerinin tartışılması, olgunlaştırılması ve planlanması amaçlanıyor. Bu yönüyle program yalnızca yöntemsel bilgi kazandırmayı değil, aynı zamanda katılımcıların kendi araştırma fikirlerini geliştirmelerine ve bilimsel destek olanaklarına yönelik farkındalık kazanmalarına da katkı sunacak.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Milli ve yerli olmak, durmadan çalışmaktır en iyisine ulaşmak için. Milli ve yerli olmak, birleştirmektir ustalıkla kahramanlığı, bilgelikle cesareti. Milli ve yerli olmak, aşkla sahiplenmektir ay yıldızlı bayrağı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.
2: Cartoons of the Prophet Muhammad that appeared last September in a Danish newspaper have caused outrage among some Muslims. In the past several days, some protests turned violent.

ya Habiballah, şu kalbim olsa daim meskenin, meskenim cennet olurdu nerede olsam bendenin. Rahmeten lil alemin, mihmanım ol gir kalbime. Büsbütün dünyaya tırnağın değişmem ben senin. Vasılı cennet olursam istemem bir arkaya. Aşıkın zindanı elbet yar yanından başka yer. Aşıkım, maşuka vasıl olduğum yer cennetim. Onsuz el vermez saadet, onsuz olmaz aşka yer.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: İlahi, hamdini sözüme sertaç ettim. Zikrini kalbime miraç ettim. Kitabını kendime minhac ettim. Ben yoktum, var ettim. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümü bir karar ettin. İnayetine sığındım, kapına geldim. Hidayetine sığındım, lütfuna geldim. Kulluk edemedim, affına geldim. Şaşırtma beni, doğruyu söylet. Neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyamazsan ben duyamam. Sen söyletmezsen ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen ben sevemem.

kalır, ancak onu anmakla huzur bulur. Kamu spotu. Ömrünüzün kaç saatini sevimli hayvanları izleyerek geçirdiniz? Kaç tane gülümsemeniz onlara borçlusunuz? Birçoğunu. Sokak hayvanlarının yaşam mücadelesinin farkında mıyız? Her gün binlerce hayvan sahipsiz oldukları için yaşayamayacakları yerlere sürgün ediliyorlar. Yazın susuzlukla, kışın açlıkla mücadele ediyorlar. İşkence ve kötü muameleye maruz kalıyorlar. Zehirleniyorlar, tecavüze uğruyorlar, kurşunlanıyorlar, dayak yiyorlar. İnsanların eğlencesi uğruna uzuvlarını kaybediyorlar. Sadece sokaklarda değil, barınaklarda da kötü muameleye uğruyorlar. Barınaklarda kısırlaştırılırken hayatını kaybeden, açlıktan birbirini yiyen hayvanların varlığından haberiniz var mı? Sokak hayvanları, insan şiddetinin en masum kurbanları olmaya devam ediyor. Biz de onlara bir gülümseme borçlu değil miyiz? İşe sokak hayvanlarına kötü davrananları uyararak başlayabilirsiniz. Yazın su kabını, kışın yemek kabını doldurarak onları ölümden döndürebilirsiniz. Kış aylarında apartman kapılarını açık bırakarak, kendi imkanlarınızla onlara barınak yaparak, hayvanlara kötü davrananları ihbar ederek, hayvan barınakları ve gönüllü kuruluşlara ihtiyaçları doğrultusunda bağış yaparak borcunuzu ödeyebilirsiniz. Adıyaman Üniversitesi olarak sokaklarda açlıkla ve susuzlukla mücadele eden hayvanlar için Bir Kap Yemek, Bir Kalp Sevgi projesini destekliyoruz. Sadece onlara değil, onlarla gülümsemek için sokak hayvanlarını sahiplenelim.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Gün gelecek, benim bu gözlere ihtiyacım kalmayacak. Kalbim, akciğerim, böbreklerim, hiçbirine ihtiyacım olmayacak. Gözlerimi bağışlıyorum. Dünyanın güzelliklerle dolu olduğunu görerek mutlu olanlar için. Kalbimi bağışlıyorum. Seven kalplerin yalnız kalmaması için. Akciğerimi, böbreklerimi, karaciğerimi, tüm organlarımı bağışlıyorum. Başkalarının yaşamını kurtarmak için. Benim en büyük mirasım organlarım.
2: Adıyaman Üniversitesi olarak organ bağışını tavsiye ediyoruz.

Rıza, Allah'ın bize verdikleriyle yetinmek, kimsenin ne malında ne de başka bir şeyinde gözü olmamak. Allah, kazasına, kaderine, hükmüne razı olanları sever. Dünyanın ve ahiretin en yüksek mükafatlarına ermek, O'nun verdiklerine razı olmakla oluyor. Kim Rabbine, rızasına ermiş bir mümin olarak kavuşmayı arzu ediyorsa, salih amel işlesin ve Rabbine ibadet ve itaatle hiçbir şekilde şirk, ortaklık karıştırmasın. Kehf Suresi 109. Ayet. Ey Rabbimiz! Sen El-Hamid'sin. Şükre ve teşekküre gerçekten layık olansın. Eş-Şekürsün. Şükredilmeye en layık olan sensin. Kendi rızası için yapılan iyi işler karşılığında büyük mükafatlar verensin. %100 senin rızan için yapılan ameller arasına bizim de amellerimizi kat ya Rabbi. Senden lütuf ve rızanı istiyoruz. Ya Rabbi, sen kaderine boyun bükenleri selamet yollarına eriştirirsin. Karanlıklardan aydınlığa çıkarırsın. Bizi de dosdoğru bir yola ilet. Bize senin rızanı kazandırıcı sebep ve yollar göster. Nefislerimize zor gelen şeylere karşı dayanma gücü ver. Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adı

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti toplam organik karbon cihazıyla yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Dünyada yaşanan buhranın sebebi kaynak yetersizliği, ekonomik kriz değil, israf ve tüketim dengesizliğidir. Sofrada sıfır artık.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirilen 500 bin sosyal konut belirleme ve kura töreni ve Adıyaman Kent Meydanı açılış törenine katıldı. Törenle ilgili Rektör Keleş, deprem sonrası büyük bir özveriyle sürdürülen çalışmalar neticesinde yeni yuvalarına kavuşacak vatandaşlarımızın heyecanına ortak olmak bizler için büyük bir mutluluk oldu. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, ilimizin yeniden inşa ve ihya sürecine katkı sunan tüm bakanlarımıza, milletvekillerimize, valiliğimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, yerel yönetimlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni yuvalarının tüm vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyor, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde Adıyaman'ımızı daha güçlü, daha yaşanılabilir ve daha aydınlık yarınlara taşıyacağımıza yürekten inanıyorum ifadelerini kullandı.
0: Adüe FM Radyo Dergisi.

insan, hata ve günahlarıyla nefsine yenik düşen, sonra bundan hicap edip Rabbine yönelen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey insanlar, Allah'a tevbe ediniz ve ondan bağışlanma dileyiniz. Ben de günde 100 defa tevbe ederim." buyurdu. Müslim. Tevbe ya Rabbi. İşlediğimiz her hataya tevbe. Sensin bu aciz kulun Rabbi ve sahibi. Sensin gönüllerimizin ilacı. Sensin bize her nefesi bahşeden. Günahlarla açılan ağzımızı tevbe ile kapatmayı nasip et. Hataya giden ayaklarımızı tevbe ile döndür. Rahmetinle muamele ile. Seni unutan aklımıza feraset, senin zikrinden mahrum kalan kalplerimize tesbihle inşirah ve bize en doğru istikameti nasip eyle. Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüyo FM.

0: Kamu spotu.
1: Bütün dertlerinden kurtulacaksın. Dünyada bunun kafasından güzel bir şey yok. Hani öyle bağımlılık falan yapıyor diyorlar ya. Yalan. İstediğin zaman şak diye bırakırsın.
2: Madde kullanan herkesin tek hayali ilk kullandığı güne geri gidip kendini kurtarmaktır. Madde bağımlıları sömürülen ve bitince atılan kölelerdir. İlk sefer asla tek sefer olmaz. Hayır de, özgür kal.
3: Adieu FM.

0: olsun. Ben benliğimden geçtim, gözüm hicabın açtım, dost vaslına eriştim, gümanım yağma olsun. Varlık çün sefer kıldı, dost andan bize geldi. Viran gönül nur oldu, cihanım yağma olsun. Yunus ne hoş demişsin, balı şeker yemişsin. Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi tarafından düzenlenen Bilim Kafe buluşmaları kapsamında Adıyaman Sanko Öğretmen Evi'nde hayatın her yaşında öğrenmek mümkün temasıyla önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğin ilk bölümünde Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Profesör Doktor Semih Aydın Özkan tarafından Tazelenme Üniversitesi tanıtım sunumu gerçekleştirildi. Sunumda Tazelenme Üniversitesi'nin amacı, yürüttüğü faaliyetler ve yaşam boyu öğrenmeye sunduğu katkılar katılımcılarla paylaşıldı. Etkinliğin ikinci bölümünde ise Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Yaşar Altun tarafından Yaş Alan Beyin, Güçlü Zihin, Nörolojik Hastalıklardan Korunma Yolları başlıklı söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide sağlıklı yaşlanma, beyin sağlığının korunması, zihinsel aktivitelerin önemi ve nörolojik hastalıklara karşı alınabilecek önleyici tedbirler ele alındı. Katılımcıların ilgiyle takip ettiği etkinlikte bilimsel bilginin toplumla buluşturulması ve her yaşta öğrenme kültürünün yaygınlaştırılması vurgulandı. Etkinlikte ayrıca katılımcılar merak ettikleri konulara ilişkin sorularını yöneltme fırsatı buldu. Etkinlik soru cevap bölümünün ardından belge takdimiyle sona erdi.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Kardeşim, güzel insanım, atmayın. Çöpünüzü, artığınızı etrafa, yol kenarına atmayın. Yazık bu ülkeye. Şu canım güzelliğe yazık.
2: Hayatı ve geleceği hepimiz güzel görelim, güzel yaşayalım. Çöpünüzü geleceğe

0: Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: 95 yıl önce tarihin en ağır şartlarında verdiği istiklal mücadelesini cumhuriyetle taçlandıran Türkiye'nin bir hayali vardı. Hür ve bağımsız bir ülke olarak kendi geleceğini kurmak.
2: Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.
1: Aşkla bağlandık hedeflerimize. Alın teri ve göz nuruyla büyüttük hayallerimizi. Özgürce dalgalansın diye ay yıldızlı bayrağımız. Gönüllerde yer ettik, akıllarla iz bıraktık.
3: Biz milletçe bilim konusunda da tarihimize bakarak tam bir özgüven içinde geleceği şekillendirmek durumunda ve sorumluluğundayız.
1: Tasarımı, teknolojisi, üretimi, markası ve pazarlamasıyla yerli

Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Ay, çok sıcak oldu.
2: Anne bak çocuk tatlıyla anne.
3: Alo anneciğim.
1: Neredesiniz evladım?
4: Yoldayız, geliyoruz.
2: Nasıl değil mi?
3: Dur kızım, dur şimdi babaannemle konuşuyorum, dur bir dakika. Oğlan üzmedi değil mi seni?
1: Olur mu hiç? Uslu uslu oturuyor. Hadi çabuk gelin de yatmadan görmeyin.
3: Tamam tamam, geliyoruz hadi.
1: Ne oldu? Ne oldu?
5: Bu sefer eve dönebildiler. Ama her zaman bu kadar şanslı olmayabilirler. Trafik kuralları hayatınızı kurtarır. Çünkü trafik hayattır.
6: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
7: Empati ile sempatinin bir farkı var. Bir kere empati kelimesi şu anda tabii batı terminolojisi. Fakat aslında empati kavramı bizim kültürümüzde değergamlık olarak geçiyor. Yani diğer insanlar hakkında gam kaygı hissetmek. Bunun karşılığı hotgamdır. Kendi hakkında gam kaygı hissetmek. Empati diğer insanlar hakkında da gam kaygı hissetmek. Empati bizim yani inanç sistemimiz, doğru bütün semavi dinler, semavi öğretiler bunu çok vurguluyor, yüceltiyor empatiyi. Fakat daha bu bilime 90'lı yıllardan sonra girdi, bilimsel terminolojiye. Daha önce bunlar hep bilimsel kategori değildir. Bunlar kültürlerle, ahlakla ilgili bir şeydir. Öğretilmesi gerekmez olarak kabul ediliyordu. Ama ne zaman beyin görüntüleme sistemleri 90-95 yıllardan sonra ortaya çıktı. Empatik algılamayla empatik olmayan algılamanın beyindeki etkileri farklı çıktı ortaya. Beyinde farklı alan aktif hale geçiyor. O zaman empatinin içinde merhamet vardır. Kavramı şeydir. İnsanın ruh sağlığına, zihin sağlığına faydalı bir kavramdır. Bunu öğretmemiz lazım diye tekrar bu yeniden tanımlanıyor. Ve duygusal zeka programı içerisinde empatik algılama öğretiliyor. Batı'nın bunu bir değer olarak kabul etmesi bu şekilde oldu. Ve onun üzerine biz Mevlana gibi hazinenin üzerinde yatıyorduk, bunu en iyi anlatan. Sufi öğretilerdeki gibi. Sufi ahlakta bu öğretiliyordu bu. Vardı. Hatta Sufi ahlakta biliyorsunuz her mahallede bir ahlak hocası çalışıyordu. Sufi büyükler, dergahlar. Dergahın girişine edep yahu diye yazıyor. İlim öğrenmeye gelen oraya önce edep diye yazılıyor. Edep öğrenmeden öğrenemezsin. Ve bu şekilde öğretiliyor. Bunların içerisindeki işte merhamet öğretilmesi, empatinin öğretilmesi bunların içerisinde. Ve empati daha sonra yazıldı, sistematize edildi, metodolojisi geliştirildi. Empati nasıl öğretildi? Modül haline getirildi. Şimdi o şekilde öğretiyoruz. Ama bu empati insan için gerekliymiş. Çünkü insan neden suç işliyor? Niye kötülük yapıyor insan? Psikiyatrinin kötülüğü tanımlama yeteneğini ölçmemiz lazım diyorlar. Bunun için ahlaka aykırılık ölçeği geliştiriliyor. Bu ölçeğin içerisinde en önemli sorulardan birisi de empatik algılama var mı yok mu? Empatik algılama yoksa bir kimsende, karşı tarafın acısını hissetmiyorsa, bu hareket karşısında karşı taraf üzülecek mi, kızacak mı, acı çekiyor mu, çekmiyor mu bunu düşünmüyorsa, empatik algılama yoksa kişide, mesela ıslah evindeyse o kişi, bunu öğrenmeden ıslah evinden çıkarılmaz deniyor. Çocuk ıslah evi, suç işleyen gençlere onu nasıl öğretiriz diyorlar. Diyelim birisini öldürdük. Bununla ilgili suçluluk, pişmanlık, onun çektiği acıları algılamayı öğreniyor mu, öğrenmiyor, buna bakılıyor. Öğrendiği zaman ha bu ıslah oldu diye böyle bırakılıyor. Bunu bir ıslah yöntemi olarak empatik öğrenmeyi, acıma duygusu, merhamet duygusunun gelişmesini, öğretilmesini bu şekilde günlük hayatta kullanılıyor ve bu suç işledikten sonra bu çok zor. Kişi o noktaya geldikten sonra bunu öğrenmiyor da. Mesela bir cezaevinde bir insan eğer hiç yaptığı işten suçluluk, pişmanlık duyuyorsa onu çıkarmamak lazım cezaevinden. Daha çok ceza gerekiyor. Ne zaman bunun farkına varır ondan sonra ıslah oldu deyip çıkarılır. Bu doğuştan gelen bir duygu da öğrenilen bir zihinsel fenomen bu. Bunun öğretilmesi lazım. Ondan sonra bu artık empati psikososyal beceri haline getirildi. Yetenek değil bak, beceri. Öğreniliyor. Doğuştan var değil. Doğuştan bir eğilim olarak var. Ama kız çocuklarında daha çok mesela. Kız çocuklarıyla erkek çocukları oynarken gözlüyorlar. Birisi yaralandığı zaman bir çocuk, o erkek çocukla oynamaya devam ediyor. Kız çocuklar gidiyor yardım ediyorlar. Kadın beyni empatik konusunda daha yetkin, daha gelişmiş. Annelik yapabilmesi için gerekli o. Onun için kadın daha çok empatiktir. Kadın onun için hep fedakar vericidir kadın. Erkek ben merkezciyle doğuştan geliyor erkeğe. Erkekler onun için daha merhamet ve empati konudan kendine geliştirmek için biraz fazla çaba sarf etmeleri lazım. Kadının bir çabası gerekiyor, erkeğin iki çabası gerekiyor empati öğrenmesi için. Yani beyinsel eğilim o yönde çünkü. İkisi de öğrenebiliyor sonuçta. Yani o konuya kadın da empatisiz olabiliyor. O bastırılıyor, geliştirilmez. Osmanlı'da ahi teşkilatında kasaplara senede bir ay bahçıvanlık yaptırılırmış ki merhamet duyguları körelmesin diye. Doğaya yakın olsunlar. Yani bitki, çiçeğe zarar verme ile ilgili bir şeyleri gelişsin diye düşünmek. Empatiyi öğretiş. Bu neden gelişti? Sufi ahlaktan geliyor. Yani bu ahlakı biz şu anda asırlardır insan yetiştiren bu kültürü birdenbire kaldırmışız. Ondan sonra popüler kültüre, televizyona, gazeteye kalmış çocuklarımız. Bunu öğretmiyoruz. Milli eğitim sistemi de öğretmiyor. Ne oluyor? İşte anne babadan öğrenebildiği kadar öğreniyor. Sistematik bir şekilde öğretmiyoruz. Yani bu nedenle bunları öğretilmesi lazım artık. Çünkü şu anda yeni kuşaklar ciddi şekilde insani değerler, bireysel değerler, aile değerler, ahlaki değerleri tesadüfüne bırakılarak yetişiyor. Veri olarak öğretilmiyor. Sistematik bir şekilde öğretilmesi gerekiyor. Yani empati de bunlardan bir tanesi ve aile içinde çok önemli. Çünkü empati sosyal bir duygudur. Sosyal bir değerdir. Sosyal bir kavramdır empati. Empatide kişinin kendisinin dış dünyayla bağlantı kurması ihtiva eder. Pozitif psikolojideki insanı tanımanın sağlıklı bir davranışa götürmek için 4 basamak vardır. Birincisi öz bilinç, kendini tanımak. İkinci basamak öz yönetim, kendini yönetmek. Üçüncü basamak sosyal bilinçtir. Yani empati, başkalarını tanımak. Dördüncüsü ilişki yönetimidir. İlişkiyi nasıl yöneteceksiniz? Öz bilinç, öz yönetim, sosyal bilinç, ilişki yönetimi. Bu dördünü kişinin öğrenmesi gerekiyor. Bunlardan işte empati hem öz bilinç hem öz yönetim hem sosyal bilinç hepsinde de gerekli olan bir şey empati. Yani empatinin düşünce boyutu var, duygu boyutu var, davranış boyutu var. Empatik düşünce dediğimiz zaman empatik bir insan trafikte gidiyorsunuz sağa dön sağa dön diyorsunuz. Bir empatik düşünen insan karşı tarafın sağına göre söyler. Empatisi olmayan bir insan kendi sağına göre söyler. İşte empati hem kendi duygularını kendi konumunu bilecek, karşı tarafın duygularını, konumunu bilecek ve buna göre uygun tepki verecek. Yani karşı tarafın duygularını, kendi duygularını ve ihtiyaçlarını, karşı tarafın duygularını ve ihtiyaçlarını bilecek, ona göre davranacak. Tek kişilik düşünmeden davranacak. Mesela insanda da otistik olanlarda yoktur empati yeteneği. Mesela 1 yaşına kadar çocukta yoktur. Mesela 1 yaşındaki bir çocuk böyle otururken birisi ağlarsa 1 yaşındaki çocukların olduğu yerde hepsi ağlamaya başlar. Çünkü çocuk benim duygum onun duygusunun sınırlarını öğrenmemiştir. Oradaki bir çocuğun canı acıyınca o sanar ki kendi canı da acıdı zanneder. O da başlar ağlamaya. Sempati yapar. Yani burada işte o sempati odur. Bu işte çocuklarda vardır. Otistiklerde de vardır. Otistikler şey yapamaz. Yani annem üzülmüş mü üzülmemiş mi? Anne nedir? Hiç onlarla ilgilenmez. Karnı aç toksa iyidir. Tok değilse kim olsa kızar. 10 defa anne ona şefkat gösterse anlayamaz onu. Empati bu nedenle sosyal bir duygudur, çok insani bir duygudur ve empatisi olmayan bir insan küçük bir canavardır. Empatisiz insan kendi sınırlarını aşıyor, başkasının sınırlarına giriyor ve zalim oluyor. Empatisizlik zulümün formudur. Onun için empatisiz insan, insan ilişkilerinde en çok zalim olan insan. Aile ilişkilerinde de öyle. Mesela bazı insanlar vardır, herkese iyilik yapar, yardım eder ama eve gelir, evde bütün çocuklara eleştirir, onu buraya koyma, bunu buraya oturma, böyle yani hep bu evde benim dediğim olmalı. Duvardaki tablolar benim istediğim yerde, koltuklar sakın benden habersiz oynatmayın. Yani oradakilerin hiç hakkı hukuku yoktur evdekilerin, evdekilerini köle gibi görür. Ama dışarıda bu adam çok merhamet, çok iyi dersiniz, çifte standartlıdır bunun empatisi. Evde yoktur empati, dışarıda vardır. Empatisizlik davranan insan sanlıktan uzaklaşıyor demektir. Empati insan ilişkilerinde temel öğretilmesi gereken, kendiliğinden olmayan hem duygudur hem davranıştır. Empati bir değerdir. Bu değerin öğretilmesi gerekiyor. Empatinin değer olması da yetmiyor, yöntem haline getirilmesi gerekiyor. Birisiyle konuşurken empatik düşünüyor muyum ben? Empatik hissediyor muyum sorusunu sormamız lazım. Empatisizliği en çok yapan şey sen diliyle konuşmaktır. Eve geliyorsunuz, ev dağınık erkek olarak. Canını sıkılıyor, sinirleniyorsun. Sen ne biçim kadınsın? ne biçim annesin, böyle ağzına geleni suçlayıcı, yargılayıcı şekilde konuşuyorsunuz. Burada hiç empati yoktur bu konuşmada. Karşı taraf acaba mutsuz mu? Karşı taraf acaba 3 tane çocukla ne yapıyor da bu dağınık oluyor diye sorup ondan sonra düşündüğün zaman belki o gün hastadır. Belki de yardıma ihtiyacı vardır. Onun yerine şöyle dese mesela. Ya ben ev dağınık olduğum zaman kendimi çok kötü hissediyorum. Kendimi evde sanki değer verilmiyor gibi hissediyorum gibi bir şey söylese. Böyle durumda kadın ne yapar? Evde bu şekilde dağınık olmak benim için sorun değil. Ama demek ki eşim için sorun. Onu incitiyormuşum, onu üzüyormuşum. Diğer onda otomatik düşüncesini değiştirir. Buradaki empatik davranış, eşime bunu nasıl söylersem, yani sendiliyle suçlayıcı, sen şöylesin, sen böylesin diye yerine ben böyleyim, ben böyle hissediyorum, ben böyle inciniyorum, böyle üzülüyorum, ben diliyle konuştuğun zaman karşı tarafta sağlıklı iletişim ortaya çıkar ve empatik algılamayı artıran bir tarzdır bu. Yani iletişimde bunun üzerinde durduğun zaman empatik iletişimi bunun için öğrenilmesi gerekiyor. Kendiliğinden öğrenilmiyor. Yani her olay olduğunda burada empatik düşünsem nasıl davranırdım? Burada empatik prensibini nasıl uygulardım? Yani ilişkilerde devamlı bu soruyu sormak lazım. Evlilikte de aidiyeti artıran bir şeydir empati. Çünkü empati olan yerde insanlar kendini değerli hissederler. Paylaşıldığını hissederler, önem verildiğini hissederler ve aidiyet duyguları gelişir, aile bağlarını güçlendirir. Empati farklı bakış açılarıyla olaya bakmayı sağlıyor. En insani duygudur empati. Öğrenilmesi gerekiyor bu nedenle.
6: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM. Kamu spotu. Saygıdeğer halkımız, sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan, sizden para veya altın isteyen kişilere inanmayın. Banka hesap ve IBAN bilgilerinizi kullanması amacıyla kimseye vermeyin. Hesaplarınızın suçta kullanılması halinde yasal sorumluluğun sizde olduğunu unutmayın. Telefonunuza gelen "hakkınızda icra takibi var, soruşturma açıldı" gibi mesajlara itibar etmeyin. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü olarak uyarıyoruz.
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar. Seslendiren Ahmet Nasıroğlu.
2: Nefes al ve nefes ver. Hepimizin hayatla olan ilk sözleşmesinin temel ve tek maddelik kuralı. Nefes alıp verdikçe dizlerimize derman, gözlerimize fer, damarlarımıza kan olup can bulur tendeki canımız. Evveli bir okkalık nefes olan bütün dünya şatafatının veya acılarının sonu yine bir sıkımlık nefestir. Ve hayatın en kısa özetidir nefes almak ve vermek. Ciğerlerimize dolan aldığımız nefesle canlanır, dışarı salıverdiğimiz son nefesle ruhumuzu Rahman'a teslim ederiz. Mühim olan da bu iki nefes arasında geçirdiğimiz ömür değil midir? Nefes almak doğal ve otomatik bir dürtüdür. Bu dürtünün bizi hayata bağlayan sağlıklı bir yaşam için bahşedilmiş, paha biçilmez bir cevher olduğunun ve üstelik bunun için hiçbir ücret ödemediğimizin farkında mıyız? Hayattır nefes. Bir kimyager edasıyla adeta havadan damıtarak aldığımız oksijenin akıllara durgunluk veren yolculuğunun adıdır. Acaba bir süreliğine nefes alamasaydık neler olurdu? Yaklaşık bir dakika sonra bayılır, 2 ile 3 dakika sonra beyin ölümümüz gerçekleşir ve artık yaşamıyor olurduk. İnsanın tek bir nefes alabilmesinin bile Allah'a şükretmesini gerektiren bir nimet olduğunun farkında mıyız? Nefes almak mucizedir. Kişiden kişiye değişse de normal bir insan dakikada 15-20 kez soluk alıp verir. Her dakikada akciğerlere yaklaşık 7500 ila 8000 mililitre hava girer. Verişte ise aynı miktar hava dışarı çıkar. Bu mucize saatte ortalama 2600 kez ve günde ortalama 86400 kez nefes alarak gerçekleşir. Bu mucizevi işleyişin farkında mıyız? Yaşamımız için son derece hayati olan bu kusursuz sistemi, havayı kirleterek veya zararlı alışkanlıklar edinerek tahrip ettiğimizin farkında mıyız?
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar. Seslendiren Ahmet Nasıroğlu.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Slow Time Adieu FM. Kamu spotu.
1: Sen benim dalga mı geçiyorsun?
2: Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter.
3: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
4: Merhabalar sevgili dinleyiciler, ben Doktor Halil Sur. Bir radyo hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, bugün kaldığımız yerden ülser hastalığının belirtilerinden devam edeceğiz. Ülserin belirtileri nelerdir? Özellikle sonbahar ve ilkbahar aylarında sıklığı artan ülserin belirtileri kolaylıkla fark edilebilir. Ülserin en sık görülen bulgusu karnın üst kısmında iki kaburga yayı arasında ve göğüs kemiğinin, yani halk arasında iman tahtası olarak adlandırılan kemiğin alt ucu ile göbek arasındaki bölgede, yani tıbbi olarak epigastrik bölge dediğimiz bölgede hissedilen künt bir ağrı, yani batıcı olmayan, tam olarak ağrının türü tarif edilemeyen bir ağrıdır. Ağrı ezilme, kazınma veya yanma şeklinde de olabilir. Sırta iki kürek kemiğinin arasına ve karnın yan taraflarına yayılabilir bu ağrı. Genellikle gece veya yemekten 2-3 saat sonra, yani mide boşken ağrı olur. Gece uykudan uyandırabilir. Genelleme yapacak olursak, diyodonal ülser, yani 12 parmak bağırsağındaki ülser ağrısı uykudan uyandırır, mide ülseri ise uyandırmaz. Ağrı ile birlikte bazen bulantı ve kusma olabilir. Ağrı 15-20 dakikadan birkaç saate kadar değişen bir sürede devam edebilir. Açlık sonrasında da başlayabilir bu ağrı. Genellikle yemek yeme veya antiasit dediğimiz mide asidini azaltan ilaçların kullanımı ile hafifler veya geçer ağrı. Bu nedenle hastalar sık yemek yeme ihtiyacı duyabilir. Mide ülseri olan hastalarda ağrı yemek sonrasında artma gösterebilir ve şişkinlik, hazımsızlık ve gaz yakınması daha belirgin hale gelebilir. Yine genelleme yapacak olursak, mide ülseri belirtileri yemekle birlikte daha da kötüleşir. Ağrı yiyecekler daha midedeyken başlar. Özellikle baharatlı yiyecekler mideye dokunabilir. Yemek yeme ağrıya neden olduğu için mide ülseri olan kişiler yemekten kaçınır, iştah kaybı görülür ve kilo kaybı olur. 12 parmak bağırsağı ülserinde ise yemek yeme hastayı rahatlatır. Belirtileri azaltır, ağrı yemekten birkaç saat sonra mide boşken başlar veya gecenin bir yarısı uykudan uyandırabilir. 12 parmak bağırsağı ülseri olan hastalar kilo almaya meyillidir çünkü yemek iyi geldiği için sürekli bir şeyler yeme ihtiyacı duyarlar. Şunu vurgulamak isterim tekrardan. Diyodonal ülserlerde kişi ağrıyla gece uykudan kalkabilir. Çünkü mide boşaldığında artık rahatsız olacaktır kişi. Ve bir şeyler yeme ihtiyacıyla veya orayı yiyip orayı rahatlatma ihtiyacıyla huzursuz olacak ve ağrıyla uyanacaktır. Mide ülserinde ise kişi mide boş olduğu için uyurken daha rahat eder ve gece uykudan uyanacak bir ağrısı söz konusu olmamaktadır. Bazı hastalarda o ana kadar herhangi bir şikayet yokken kanama veya delinme ülserin ilk bulgusu olarak karşımıza çıkabilir. Komplikasyon olarak midede delinme olursa aniden başlayan ve tüm karına yayılan karın ağrısı ve akut karın dediğimiz tabloya yol açar. Yine ülsere bağlı oluşan kanama da çok az miktarlarda olursa, yani gizli kanama dediğimiz durumda, zamanla kişilerin tesadüfen yapılan bir kan testinde kansızlık olduğu tespit edilebilir. Eğer bu kanama çok miktarlarda olursa kanama kusma ile kahve telvesi görünümde dışarı atılabilir. Yine çok fazla, daha fazla olursa kanama, bu da kanamanın rengi kanamanın miktarına göre değişmekle birlikte dışkıda da kan atılabilmektedir ülserde. Bunun dışında kusma şikayeti ön planda olan hastalarda kilo kaybı görülebilir. Bazı hastalarda şikayetler mevsimsel değişimler göstererek özellikle bahar aylarında, ilkbahar ve sonbahar aylarında şiddetlenebilir. Ülserin belirtilerini tekrar sıralayacak olursak, midede ağrı ve yanma, özellikle yemek yedikten sonra mide ağrısının olması, bu daha çok mide ülserlerinde söz konusudur. Bulantı, kusma, kusma özellikle ağrı varken oluşur. Kusunca ağrının azalması veya kesilmesi çok tipiktir. Dolayısıyla kusma ile gelen rahatlama hissi, iştahsızlık, kilo kaybı, sık acıkma, hazımsızlık, yağlı yiyeceklerin sindirilememesi, mide ekşimesi, asit refli sonucu göğüste yanma hissi sayılabilecek belirtiler arasındadır. Peki ülser hastalığının risk faktörleri nelerdir? Ülser en sık midede ve 12 parmak bağırsağında oluşan, adı Helicobacter pylori denen bakteri tarafından meydana gelen bir hastalıktır. Çok büyük bir kısmında etken bu bakteridir. Sindirim sisteminde bu bakterinin bulunması ülser açısından yüksek risktir. Herhangi bir nedenle yapılan endoskopi sonucu alınan doku örneklerinde H. pylori tespit edilmesi durumunda mutlaka tedavi edilmeli ve bakteri sindirim sisteminden uzaklaştırılmalıdır. Eklem ağrıları gibi vücuttaki ağrılar nedeniyle non-steroidal anti-inflamatuar ilaçlar, yani iltihap giderici, ağrı kesici ilaçları kullanan 50 yaş üzeri bireyler, bu ilaçların uzun süre ve düzenli kullanımında sindirim yoluna zarar vermesi neticesinde ülser hastalığı açısından risk altındadır. Zararlı içecekler ve sigara kullananlar ile kahve alışkanlığı olanlar da risk altında sayılabilirler. Ülser hastalığı açısından diğer risk oluşturan durumları sıralayacak olursak, uzun süre mideyi aç bırakmak, mide ülserine bağlı kişi aç kalmayı tercih edebildiği gibi uzun süre aç kalmak da mide ülserine neden olabilmektedir. Aşırı yemek yeme, diyodonal ülser, yani 12 parmak bağırsağı ülseri olanlar aşırı yemek yerler. Çünkü yemek bu hastaları rahatlatır. Fakat aşırı yemek yemenin kendisi de 12 parmak bağırsağı ülseri yapabilmektedir. Düzensiz ve dengesiz beslenmek, aşırı fast food tüketmek, sebze ve meyveleri yeteri kadar yıkamamak, hijyene dikkat etmemek, aşırı stres, üzüntü sayılabilir bunlar. Yapılan araştırmalarda savaş ve deprem gibi afet benzeri durumlarda toplumda ülser ve mide kanaması sıklığının arttığı gözlenmiştir. Bu da emosyonel durum, yani kişinin bulunmuş olduğu ruhsal durumu, stres ve üzüntü en büyük etken durumundadır burada. Uykusuzluk, bir defaya mahsus uykusuzluktan ziyade uzun süreli ve alışkanlık hale getirilmiş uykusuzluk ülser açısından risk faktörleri arasındadır. Aşırı miktarda tuz tüketmek, besinleri ağızda iyice parçalamadan yutmak ve mideye yüklenmek, mideyi yorma söz konusu olduğunda da yine bunlar risk faktörleri arasındadır. Aşırı miktarda asitli gıdalar tüketmek, özellikle gazlı içecekler, sigara ve zararlı içecekleri sık tüketmek, kahve, kola ve çay gibi kafein ve teofilin yönden zengin içecekleri çok tüketmek, genetik faktörler, reflü gibi, gastrit gibi diğer mide hastalıklarına sahip olmak, bunların hepsi kişiyi ülser oluşturabilecek risk faktörleri arasında sayılabilmektedir. Bugünkü programın da sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bir sonraki radyo hastanesinde ülserin teşhisinden ve tedavisinden devam edeceğiz. Sizlerle yeniden birlikte olmayı ümidiyle hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
3: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Sazın Sözü. Kamu spotu.
1: Ormanlar Türkiye'nin yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Ormanlık alanlarımızın yaklaşık %60'ı yangına hassas bölgelerde bulunuyor. Kızılçam, Karaçam ormanları ve makilik alanlar yangına hassas alanlar. Orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Orman yangınlarını önlemek için piknik alanlarında yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: 30-70 yaş aralığında mısınız? Unutmayın, bu yaş aralığındaki kadın ve erkekler bağırsak kanseri, kadınlar rahim ağzı ve meme kanseri taraması yaptırmalıdır. Sizleri kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezlerimize, yani KETEM'lere bekliyoruz. Erken teşhis hayat kurtarır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüye FM.
1: Her şey yapılabilir bir beyaz kağıtla. Uçak örneğin, uçurtma mesela. Altına konabilir bir ayağı ötekilerden kısa olduğu için sallanan bir masanın. Veya şiir yazılabilir. Süresi ötekilerden kısa bir ömür üzerine. Bir beyaz kağıda her şey yazılabilir. Senin dışında. Güzelliğine benzetme bulmak zor. Sen iyisi mi sana benzemeye çalışan her şeyden. Bir gülden, bir ilk, bir sonbahardan sor. Belki tabiattadır çaresi senin bir çiçeğe bu kadar benzemenin. Ve benim bilincin asırlı bir bahçıvan çaresizliğim. Anlarım bitkiden filan ama anlatamam. Toprağın güneşle konuşmasına sana çok benzeyen bir çiçek yoluyla. Sen bana ışık ver yeter, ben de filiz çok. Köklerim içimde gizlidir. Gelen giden açan soran bere budak yok. Bir şiir istersin içinde benzetmeler olan. Kusura bakma sevgilim, heybem de sana benziyor.

Uzun bir yoldan gelen tedariksiz katıksız bir yolcuyum. Yaralı yarasız sevdalardan geçtim. Koynumda bir beyaz kağıt boşluğu. Her şeyi anlattım, olan olmayan, acıtan sancıtan. Bilsem ki sana varmak içindi bütün mola sancıları, bütün stabilize arkadaşlıklar. Daha hızlı koşardım, sever adım gelirdim gözlerinin mercan maviliğine. Sana bakmak suya bakmaktır. Sana bakmak bir mucizeyi anlamaktır. Sana sola bakmadan yürüdüğüm yollar tanıktır. Aşk sorgusunda şahanem, yalnız kelepçeler sanıktır. Ne yazsam olmuyor çünkü bilenler hatırlar. Hem yapılmış hem yapma çiçek satanlar bahçıvanlar değil tüccarlardır. Sen öyle göz, sen öyle toprak ve güneş ortaklığı. Sen teninde cennet kaygınlığıyken sana şiir yazmak

0: bir tek söz kalır dişlerimin arasında. Ben sana gülüm derim, gülün ömrü uzamaya başlar. Verdiğim bütün sözler sende kalsın isterim. Ben sana gülüm derim, gül sana benzediği için ölümsüz. Yazdığım bütün şiirler sana başlayan bir kitap için ön söz. Sana bakmak bir beyaz kağıda bakmaktır. Her şey olmaya hazır. Sana bakmak suya bakmaktır. Gördüğün suretten utanmak. Sana bakmak bütün rastlantıları reddedip bir mucizeyi anlamaktır. Sana bakmak Allah'a inanmaktır.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyo FM.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Enerjisiz hayat durur. Akarsu ve nehirlerimizdeki suların türbinleri döndürmesiyle enerji üreten hidroelektrik santraller, suları tekrar nehir yatağına bırakarak çevreci, temiz ve yenilenebilir elektrik sağlarlar. Hayatın her alanının aydınlatılıp canlandırılmasına büyük katkıda bulunan hidroelektrik santraller, yerli ve dışa bağımlı olmayan enerji kaynağıdır. Hidroelektrik santraller, enerjinin sigortasıdır.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: FM. Kamu spotu.
1: Dedeciğim, bu ne?
2: Bakayım, hangisi?
3: O bizi koruyor, özgür kılıyor, güçlendiriyor. Bu benim Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na yapmış olduğum bağış karşılığı verilen madalya.
1: Sen neden bağış yaptın ki buraya?
3: Bak, aç kulaklarını iyi dinle. Bu bağışlarla savunma sanayimiz, yani ordumuz güçleniyor. Pırıl pırıl gençlerimiz geliştirdikleri son teknolojileri ülkemize kazandırıyor. Bu sayede ordumuz yerli ve milli ürünleri kullanıyor. İşte bu bağışlar sayesinde ordumuzun bizden başka kimseye ihtiyacı yok.
0: El birliğiyle, güç birliğine. Büyük Türk Milletinin Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı. Adüyefendi.

Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu spotu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: sevgili dinleyicilerim, şu anda yine Zeki Müren'iniz sizinle ve de canı yürekten duygularıyla sizinle. Bir şiirimi daha sunacağım naçizane, iddiasız. Simitle susam birbirinden ayrılmayan iki şey gibi geldi bana ve yıllar önce yepyeni bir duyguya kapılarak bu iki nesneyi birleşik olarak düşündüm. Aslında tabii gaye yine aşk. Simidim de susamdı. Yıldızları gökyüzünde sever aşıklar. Ben hepsi düşsünler isterim tek tek. Muradım seni dilemek. Ağaçlar hiç çiçeklenmesin. Tüm aylar Şubat olsun. Sen yağmuru severdin. Bana ıslak bir günde neler verdin. Rüzgarlar göz pınarlarımda buz. Kış aşk mevsimidir derdin. Hırçın geceler kollarımda titrerdim. Simidimde susamdın sabahları. Çayımda şeker gün doğarken. Dön ne olur henüz erken. Katıksız ekmek boğazımda düğüm. Çayı buruk içiyorum. O bana vaat ettiğin gün var ya, o gün sen gelsen de ölüversem diyorum. Yıldızları gökyüzünde sever aşıklar. Ben hepsi düşsünler isterim tek tek. Muradım seni dilemek.
1: Adüyefendi Türk Sanat Müziği Saati.

Kocaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor. Adüe FM Radyo Dergisi.

avuçlarımda hala sıcaklığım var inan. Unuttum dese dilim, yalan, billahi yalan. Hasretindir içimde hep alev alev yanan. Unuttum dese dilim, yalan, billahi yalan.

kamu spotu. Doğal su kaynaklarının her geçen gün biraz daha tükendiği dünyamızda temiz su bulamadığı için hayatını kaybeden binlerce çocuk ve bir yudum içme suyu için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalan insanlar varken musluklarımızdaki su boşa akmasın. Suyumuzu israf etmeyelim, geleceğimizi koruyalım. Adıyaman Üniversitesi.

Ne yaşamakta gözüm var, bülbül gibi güle figan etmekten ne çıkar bu ömrüm. Alem gülüp eğleniyor, gönlüne sultan arıyor, seni gören deli diyor, yatak

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.
2: Ölüm, ölüm dediğin nedir ki gülüm?

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adü FM. Kamu spotu.
1: Randevum saat kaçtaydı?
2: Alo anne, röntgen filmimi evde unutmuşum.
3: Tahlil sonucum çıktı mı acaba?
4: Kalp krizi riskimi nasıl öğrenebilirim?
5: İlaç alerjimi doktora söylemeyi
6: unutmamam
5: lazım.
6: Çocuğun aşını ne zamandı? Bütün
7: istiyorum. Sonuçlarını yanına almayı
5: en
7: unutma.
5: En yakın hastane nerede?
8: Organ bağışında bulunmak istiyorum.
9: Siz bunlarla yorulmayın. E-Nabız'da sağlığınıza dair her şey her an yanınızda. Sağlık Bakanlığı'nın kişisel sağlık sistemi olan E-Nabız'a E-Devlet şifreniz ya da aile hekiminizden alacağınız geçici şifreyle giriş yapın. Sağlığınız 7 gün 24 saat kontrolünüzde olsun.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Emniyet kemerini tak. Emniyet kemerini tak. Hayata bağlı kal. Hayata bağlı kal. Hayata yer ver. Hayata yer ver. Hayata kulak ver. Hayata kulak ver. Hayattaki çizgini koru. Hayattaki çizgini koru. Hayattaki çizgini koru. Bir dakika önce gitmek için ömrünü feda etme. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Sayın sürücüler, lütfen emniyet kemerimizi takalım. Çünkü trafik hayattır.

Yüreğime bir gül çizdim kanlı yaşıyla. Yaktın beni küle döndüm, dumana döndüm. Nasıl edem, nere gidem dertli başıyla. Bilemedim teli kırık kemana döndüm. Canım aldın, can evimden vurdun ya sen de. Küstüm sana faydası yok geri dönsen de. Sen de vefasız çıktın, sen de hayırsız çıktın. Sen de vicdansız çıktın. Atın batsın.

zaman ola, devran döne, sen de çekesin. Yitiresin umudunu, heder olasın. Aşka düşe kahrolasın, candan bıkasın. Ömrün boyu bir kez olsun, gülmeyesin. Sen ki beni rezil ettin yedi cihanda. Yalan oldum, talan oldum senin sayende. Sen de vefasız çıktın, sen de hayırsız çıktın. Sen de vicdansız çıktın, adın batsın. Beni özleyince bir nehir yatağını bulsun. Kor düşsün dağlarına, ceylanlar suya insin. Sesime bakıp da ağlıyorum sanma. Seni özleyince böyle olsun biraz da. Canım aldın, can evimden vurdun ya sen de. Küstüm sana, faydası yok, geri dönsen de. Sen de vefasız çıktın, sen de hayırsız çıktın. Sen de vicdansız çıktın, adın batsın. Ayrılıversin yaprak dalından, insan sevdiğinden ayrılıversin. Kan damarından, can pazarından, adam baharından ayrılıversin. Dağda dört mevsim erimeyen kar var ya, yokluğum öyle erimesin. Sen de vefasız çıktın, sen de hayırsız.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımızdan nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Evimiz vardı, yok. Kapımız vardı, yok. Kapımız yok, bacamız yok. Kar yağıyor üstümüze, üşüyoruz çoluk çocuk. Sesimizi duyan gelsin, gelip bize bir el versin. Allah'ını seven gelsin.

0: Kamu spotu.
1: Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda eğitimin ışığıyla çocukların bakışları değişir. Gülüşleri değişir. Hayalleri değişir. Merakları değişir. TEGEV'de çocuklar oynarken kodlamaya, hayal ederken yapmaya, izlerken üretmeye geçer. Sessiz çocuklar konuşmayı, susmayan çocuklar dinlemeyi, en meraksız görünen soru sormayı öğrenir. TEGEV'le çocuklarımızın ufukları değişir. Ve desteğinizle Türkiye'nin geleceği değişir. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı. Bir çocuk değişir, Türkiye gelişir.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

sana senin için yazdığım son şarkı. Bu sana senin için yazdığım son şarkı.

0: Senin için yazdığım son şarkı.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyo FM.

kamu spotu. Dünya gündeminde ilk sıralara yerleşen konulardan biri de gıda israfı. Milyonlarca insan açlıkla mücadele ederken gıda israfı da her geçen gün artıyor. İsraf denilince akla ilk gelenler ekmek, su, enerji, giyim. Ancak en kritik boyuta ulaşan gıda israfı. Dünyada gün geçtikçe bu konuyu daha fazla konuşuyor. Sebebi ne olursa olsun atılan veya bozulmaya bırakılan her türlü gıda israf kategorisinde yer alıyor. Her yıl milyonlarca ton gıda çöpe gidiyor. Gıda ihtiyacı ise dünya nüfusuyla birlikte her geçen gün artıyor. Dünya üzerinde her 7 kişiden biri açlıkla savaşıyor. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre aç insanların sayısı 2019'da 821 milyona ulaştı. Bu da demek oluyor ki Türkiye nüfusunun 10 katı kadar insan açlıkla yüz yüze. Gün geçtikçe çığ gibi büyüyen gıda israfını önleme ülke gündemlerinin ilk sıralarına yerleşiyor. Dünya genelinde herkese yetecek kadar yiyecek üretilse de her gün açlığa bağlı nedenlerle yaklaşık 25 bin kişi hayatını kaybediyor. Gıda ve Tarım Örgütü'nün en iyimser tahminlerine göre üretilen gıdaların üçte biri ziyan oluyor. Bu gıdaların %40'ı üretimden işleme aşamasına kadar olan süreçte kaybediliyor. En çok gıda israfının olduğu alanların başında ise meyve sebze sektörü geliyor. Ürünler tarladan sofraya gelene kadar birçok noktada zarara uğruyor. Dünya Bankası raporunda çöpe atılan yiyeceklerin dünyada açlıktan ölen insanların 15 katını besleyecek miktarda olduğu bilgisi yer alıyor. Türkiye'de ise bir yıl içinde 1.7 milyar ekmek çöpe atılırken 214 milyar liralık gıda israfı yapılıyor. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. İsraf